tu veux n'empêche. Barry Shah, batıyorum yarampası. Eksenim ziyadenin palavrası palavra. Mazimin bulantı gazlı lambası. Zaman sicim karaltı cümle cambazı.

bağrıma çarpan rüya kuvarsı. Küsür attı kesif rutubetine köhne bürün. Asansörde kaldı yakam uzlara öksürün. Kusurlarım işitte doğan günah sebet. Bulantısız verse mi olur lan ne münasebet. Geoid zehirli şarap panzehir bir hoş seyirde. Yandı korneam nefse devir daima jet.

bu santimetreleri baz alırsak mı sekiyor? Fazı iştirak matrisinde sapma sağduyu lan büyük. Zaman pür, akan nehir altında çamur yatağı tevatür. Türet aramaktan yorulmadan suret. Berlin'de kendini bul, kendini